0: 孩子他爸，菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
2: 爸爸怎么了？生气了吗？
0: 你这几天怎么老是ilgi açıklanışsız diyen gapni devlet ortaklığı nimi deyip balam?
2: Açıklanış diyen ne? Fa huo deyimiz. Ni zhe ji tian zemen lao shi fa huo de se buludu.
0: 老公，你这几天怎么老是发火？
1: 刚声音有点大了。Aygül, könlünüzge amma diyen ne nimi deyimiz?
2: Könlünüzge amma diyen ne不要放在心里deyimiz.
1: 老婆，刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了，最近睡眠也不好。Keyfiyatım turaksız degenni çok kızım.
2: Keyfiyat turaksız degenni情绪不稳定deyimiz.
1: 自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
0: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
2: 我觉得不是。我前天看了一个资料，上说春天身体有几种情况，第一个就是睡不着睡不好，因为春天太阳更早升更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡更早起。
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uhlayanmaydı o dediniz mi abalam?
2: Dada, minacı bu işler senin yaşının çoğuyup kalıqının emez. Ben aldım günü köygen bir materyalda değilişçe, ertiyazlı bedende birkaç kıl ahval görüldüken. Bunun birincisi uhlayanmazlık ya ki yakşı uhlayanmazlıkken. Çünkü ertiyazlı kuyaş baldur kötürülüp, kiyin pitip, kün nuru köp düşkellikten adamın kış beslede şekillengen keç gündüz ritmini kalayım kalaştırıp itişi mümkünken. Şuna keşt kiyin uklap ettiğini seher kokup geçişimiz mümkünken. Guangzhou digen kün nurunun çüşü digen gep. Zhou ye jie lü digen keç gündüz ritmi digen gep.
1: Ah, de, nada hoşu. Guangzhou digen kün nurunun çüşü.

0: 孩子他爸，菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
2: 爸爸怎么了？生气了吗？
0: 你这几天怎么老是açıklanışsız diyen gepni devlet ortaklığı neyimi de tutup alam?
2: Açıklanış diyen ne? Fahuo deyimiz. Ni ce jitien zemi lao shi fahuo desek buludu.
0: Laogong, ni ce jitien zemi lao shi fahuo?
1: Gang shengyin yo

0: diyen dağla. Aygül, köngününki amma digenni nemi deymez?
1: Köngününki amma digenni buya ufanzay sinli deymez.
0: Lapo, gansiyen yok diyen dağla, buya ufanzay sinli. Sizce ye bucu dal zımla. Süyeceğin şümye ye bu hal. Keyfiyatım turaksız digenni çok kızım.
1: Keyfiyat turaksız digenni çinşü bulundin deymez.
0: Sizce ye bucu dal zımla. Süyeceğin ve şümyen bu hal.
1: 情绪不稳定，就是昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。是不是年纪大了的问题？我觉得不是，我前天看了一个资料上说，春天身体有几种情况，第一个就是睡不着、睡不好，因为春天太阳更早升、更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律。 所以可能你就会更晚睡、更早起。
0: Etiyaz peslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uxlayanmaydı dediniz mi balam?
1: Dada, minacı bu işler senin yaşanın çoğuyup kağalıqın emez. Mən aldığım günü görgen bir materialda deyilişçe, etiyazlı bədende bir kaç xil əhval görülədikən. Bunun birincisi uxlayanmazlıq ya ki yaxşı uxlayanmazlıqken. Çünkü etiyazda kuyaş baldur kötürülüp, kiyim pitip, kün nuru köpüşkellikten adamdan kış beslede şekillengen keç gündüz ritmini kalayım kallaştırıp itişim mümkünken. Şu an keşti kiyin uklap etiğini seher kopup itişimiz mümkünken. Guangzhou digen kün nurunun küşi digen gep. Zhouye jielü digen keç gündüz ritmi digen gep.
0: Ah de, nada hoşu. Guangzhou digen kün nurunun küşi digen gep. Zhouye jielü digen Keç gündüz retimey degen gep. Şöyle, şömeyen bu hal, çin şöcü o, təbila degen gepni devlet ortak tılda nemi deymez?
1: Təbila degen gepni zıran arren deymez.
0: Şömeyen bu hal, çin şöcü o zıran arren deye bu halı.
1: Cüşü, fangsin ba baba, gang zovan çönmin tijen, şentiye meyo şöme da vönti. Meytiyen hao hao çırfan, cinliang tiaocan hao çinşü. 过一阵子就好了。对了，五一劳动节的时候，我们一起去月浦湖达瓦坤沙漠旅游风景区玩一下。可以呀，孙子们会很高兴的。那里有沙漠车，能骑马，骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。沙漠车是什么样的车呀？沙漠车的原
2: 骑马的跟奥特米尼，骑骆驼的跟土狗米尼，
1: 乘船的跟皮克多奥特斯的跟，乌鸦的公路奥特摩比了吧？奥特卡土狗米尼的了不了多，沿着皮克多奥特克那爱兰的了不了多，还公路的奥特克那爱兰的了不了多。
0: 可以呀，那就期待五一吧。
2: 太好了。

0: 昼夜节律
1: Kech gündüz ritmi
0: 昼夜节律
1: Kech gündüz ritmi
0: 光照
1: Kün nuri tüş
0: 光照
1: Kün nuri tüş
0: 自然而然
1: Tabi halda
0: 自然而然
1: Tabi halda
0: 沙漠车
1: Kumluk otomobili
0: 沙漠车
1: Kumluk otomobili
0: 骑马
1: Otkminiş
0: 骑马
1: Otkminiş
0: 骑骆驼
1: Tögigeminiş
0: 骑骆驼
1: Tögigeminiş
0: 乘船
1: Kayıkta oturuş
0: 乘船
1: Kayıkta oturuş

0: 们上次见过面的。对对对对对，啊，现在我有一点困难啊，啊，你把这个钱汇到这个账户上就可以了，啊，之后我会多数奉还。
1: 亲爱的听众朋友们，诈骗手段花样翻新，小心让您钱包瘦身。
2: 陌生电话涉及金钱，别轻信。网络投资超高收益，多陷阱，遇事不决拨打96110。
1: 全民反诈，你我同行。
2: 守好钱袋子，护好幸福家。
3: 遇到以下四种电话号码，千万不要接听，否则即便你不说话，也可能面临财产损失。第一是400开头的号码，很多企业都是400的电话，但是不具备外呼功能，所以一旦接到，不要犹豫，直接挂断。第二是00开头的号码，这种是国际长途号码，如果没有海外亲友，基本可以判定是海外诈骗电话。第三是95开头的八位数号码，虽然银行也是95开头的号码，但银行是五位，一定要注意区分。第四是0169开头的号码，这种不仅有电话，还有短信，很容易让你欠下网贷，所以接到以上四种电话不接听，不回复，不点击。
4: Tövendeki telefon numaradan telefon gelse herkes almang. Bolmasa siz gap kılmasanız mı mal mülkünüz yan götürüşü mümkün. Birincisi 400'den başlangan numar. Nurgun karxallar 400'den başlangan telefon numara işildidu. Amma sırtın ulanmaydı. Şuna telefon gelgen aman işkilenmeyi besibitin. İkincisi 00'den başlangan numar. Bu kıldikisi halakaralık uzun yolluk telefon bulup, çetelde uruk tukkan dost braderleriniz bulmasa asasen çeteldeki aldamçılık telefonu de pöküm kılsanız buldu. Üçüncisi 95'den başlangan 8 hanlık numar. Gerçi bankalar 95'den başlangan numarın işlesi mi, bankalarının telefon numarı 5 hanlık buldu. Çokun periklendirişke dikkat kılış gerek. Tötünsi 0169 bilen başlangan numar. Bu okul numar telefon gümü kıskıçır gümü şıltılgeçke asallı sizini torkarızıge karız kılıp koydu. Şuna yukarıka tötkıl telefonu kubul kılganda almaslık, cevap kaydırmaslık, kıskıçırdaki uğulun işini çekmeslik gerek.